Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shine Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kere Yağı 22 manat 95 kepik. Super Kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı Yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan Yağı 7 manat 59 kepik. Super Kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

hediye olarak kazan. Hem de büyük müsabakaya koşul. Apple Watch, AirPods ve AirPods Max sahibi olmak şansını kaçırma. Ele indi. Predator al. Hediyelere bir adım da yakın ol. Bilik gününe sayılı günler kalıp Asan Mektup ve Bravo'nun birge hayata geçirdiği Bilik Karvanı layihəsinə sen de koşul. Bir uşağın arzusunu gerçekleştiren kahramanlardan biri ol. Bravo'nun 20 Yanvar ve Koroğlu filiallarında yerleşen xüsusi güşelerimize yakınlaşıp layihədə destekçilerden olabilirsen. Küçük bir destek büyük bir sevinç demektir.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler 3

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo,
1: doğru seçim.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik 1.35 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna karğıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihinde de geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Bu da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 mana 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günebakan yağı 7 mana 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gime.

0: Lik Fairy Gabio Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik. 1 kilogram mal etinden gime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo.

Rabudan, Eladan, Elagimet, 1 kilogram Golden Crown kere yağı, 20 manat, 95 kepik, 1 kilogram mal etinden kime, 12 manat, 99 kepik, 1 kilogram oluna, kargıdalı yağı, 5 manat, 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elagimetler 3

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

0: Jumbo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etili tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50-10'da.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper giymekler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela giymetler için. Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.

0: Sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik 1 kilogram. Sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo.

Bravo Radio'nu dinleyirsiniz. Emon ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50-10'da.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 mana 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 mana 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için.

0: Oppo Masseto yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrlik Persil Yujuge 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı 5,5

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik, 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo,
1: doğru seçim.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 22 manat 95.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo,
1: doğru seçim.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik zalatoya solnuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden gime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo,
1: doğru seçim.

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shine Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kere Yağı 22 manat 95 kepik. Super Kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo!

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli məhsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.35 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Gold basma tüyü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50-10'da.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler 3.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 kepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 kepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik zalatoya solnuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella giyme.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli məhsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai 5 manat 49 gepik.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimet'le.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serkali teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, Karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimet'le.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Pepsi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 22 manat.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, Kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etili tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka güne bakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimet'le.